bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Buradan sonra kulübümüze üye

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz ve böylece
1: gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak isterseniz parasını şakır şakır ödeyeceksiniz.

0: Herkesin %76'ını
1: bildiğiniz üzere
0: ruhsatlandırdık ve istediğimiz zaman size rayiç bedel üzerinden vereceğimiz parayla kıyılarda